Qo'yman g'orim, hurmatli mingki ko'zima. Ko'kirib beraman men, ishonmayman bir kim sizni.

yara, yüzde yara, tende yara, kulda yara yara. Ömür boyu zor jinguga, umtalım min yuğaltım.